0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

umut, sevgi, huzur dolduran türkülerle başlamak gibisi var mı sevgili dinleyiciler? Günaydınlar, mutlu sabahlar bizden. Teknik yapımda Veli Golubov ve mikrofon başında ben Bedriye Haliz'den hepinize merhabalar. Yine çok güzel türküler derledik ve her birini sizinle birlikte dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Bu sabahki türkü dinletimize Sıdıka Ahmet ile başlamak istedim. Dane dane benleri var yüzünde, can alıcı bakışları gözünde. Bin bir tat var edasında, nazında. Dünyada yardan başka var mı ola, salına salına gelen yârim ola diyor.

Keklik gibi daldan dala konar idim ben. O bakışın arzusuna kurban olan ben, dedi Beyti Beytullah. Türkü dinletimize yine çok kıymetli ve çok güzel bir ses sanatçımızla devam ediyoruz. Hafize Beysim'i dinleyeceğiz ve ırmak kenarında bir kuru meşe. Meşenin yaprağı dalmış güneşe. O yârimin elleri pek nazik, dayanmaz işe diyecek.

müştelli sazım var. Ne bahar ne yazım var. Gel öpeyim gül yârim, al yanakta gözüm var. Senin adın gül pembe, yanakların al pembe. Ağlamak yakışmıyor, birazcık gülsene dedi Cemil Şaban. Ne güzel demiş değil mi sevgili dinleyiciler? Hiç ağlamayalım, hep gülelim. Gözyaşı olacaksa hep mutluluktan olsun diyelim ve hemen diğer türkümüzü anons edelim. Akşam aşıp gidiyor, fikrim şaşıp gidiyor. Kara gözlü sevdiğim, dağları aşıp gidiyor, keklik diyecek sevgili Pakize Hasan.

Eğdim kavak dalını, nazlı yârimden ayırdım gönül konaklarımı dedi Adem Bayraktar. Sabahımızı birbirinden kıymetli yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türkülerle renklendirmeye, güzelleştirmeye devam edelim ve Fatme Gül Kocukluyeva'yı dinleyelim. Silistra'nın bağları, Tuna'da balık ağları, kızları türkü söyler, çınlatırlar dağları diyecek.

testisini almış, Pınar'a gelmiş. Ver en güzelliği, hep sana vermiş. Seni seven hep muradına ermiş dedi Nazif Adem. Konserimize Aysel Hasanova ile devam edelim mi şimdi? Kasabadan aldım Naimem bir okka hurma. Yüreğim yanıyor Naimem, karşımda durma diyecek.

önce haberleri, ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Üsküp'ün Avrupa Birliği müzakerelerini hızlandırması çağrısında bulundu. Uzmanlar uyardı. İnme vakalarında hızlı müdahale ve doğru bilgi paylaşımı hayati önem taşıyor. Razgrad Hastanesi'nde açık kapılar ayı başlıyor. Silistra'da yağış ve dolu, köylerde su baskınlarına yol açtı. Doluya karşı son 24 saatte 630 roket fırlatıldı. Şimdi haberlerin detayları. BTA'nın haberine göre Brüksel'de Batı Balkanlar toplantısı kapsamında düzenlenen gayri resmi kahvaltıda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timcho Mutsunski'ye Karadağ ve Arnavutluk için önümüzdeki yıllarda açılacak Avrupa Birliği genişleme penceresinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Petrova, Üsküp'ün bu fırsatı kaçırması halinde kayıp yaşayabileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Bulgaristan'ın 2022'den bu yana açıkça ifade edilmiş bir tutumu var. Bu artık ikili bir konu değil. Avrupa Birliği ile aday ülke arasındaki bir müzakere meselesidir. Bugün bu tutum bir kez daha teyit edildi. Bu konuda Bulgaristan'da geniş bir siyasi uzlaşı bulunmasından memnunum ve bunu Kuzey Makedonyalı muhataplarımıza da ilettim ifadelerini kullandı. BNR muhabiri Elena Beykova'nın haberine göre Avrupa İnme Farkındalık Günü kapsamında Sofya'daki Sveta Anna Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden nörologlar inme geçiren bir kişinin mümkün olan en hızlı ve en güvenli şekilde acil servise ulaştırılması gerektiğini belirtti. Nörolog Doktor Emilian Gulev, evde bir kişinin inme geçirmesi halinde ambulansın geliş süresinden daha kısa sürede yakınları tarafından hastaneye ulaşım sağlanabiliyorsa hastanın acil servise vakit kaybetmeden ulaştırılması riskinin alınmasının gerektiğini belirterek hızlı naklin hayati önemine dikkat çekti ve doktorların en hızlı şekilde müdahale edebilmesine katkı sağlayacak bilgilerin önemine vurgu yaptı. İnmenin tam olarak hangi saatte gerçekleştiğini bilmemiz gerekir. Ayrıca kişinin kan sulandırıcı ilaçlar alıp almadığı ve eşlik eden başka hastalıkları olup olmadığı da önemlidir sözlerini kullandı. Nörolog doktor Dobrinka Kaupaçka ise hasta yakınlarının tıbbi belgeleri ve kullanılan ilaçları hastaneye götürmesi durumunda bunun doktorlara büyük fayda sağlayacağını kaydederek şunları söyledi. Tıbbi belgelerinizi düzenli bir şekilde tutun. Bir dosya alarak içine epikrizlerinizi, tedavi kayıtları ve doktor muayenelerini ve mesleğe olan adanmışlıklarına duyulan saygının ifade edilmesi amacıyla düzenlenmekte olduğu belirtildi. 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü'ne ithaf edilen Açık Kapılar Ayı etkinliğiyle toplumun dikkatinin sağlık hizmetleri sisteminde en önemli mesleklerden biri olmakla bir sıkıntılarına neden oldu. Yağmur suları tahliye kanallarının taşması sonucu evleri ve sokakları su altında bırakırken yol yüzeylerinde çamur birikintileri oluştu. Dolu tanelerinin nohut büyüklüğünde olduğu bildirildi. Her iki köyde evler, bahçeler ve tarım arazileri su altında kalırken sokaklar sel sularından etkilendi. Profesör Işirkovo köyü muhtarı Ventislav Marinov, yağışlar ve dolu nedeniyle herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını ancak yağışların salı günü de devam ettiğini bildirdi. Silistra Belediye Başkanı Aleksandar Sabanov, tarım kooperatifleri tarafından sağlanan iş makineleriyle temizlik çalışmalarının ardından sokakların yıkanacağını açıkladı. Bölgede benzer bir durumun geçen yılda yaşandığını ve Smilet köyünün iki kez selden etkilendiğini hatırlatan BNR Silistra muhabiri

0: Yerine Zabravka Kirova, o dönemde drenaj kanalının temizlenmesi için finansman talebinde bulunulduğunu, ancak kurumlar arası komisyondan henüz yanıt alınmadığını bildirdi. Tarım Bakanlığı basın merkezinin bildirdiği üzere son 24 saatte etkili olan dolunun ekili alanlarda yol açtığı zararın tespiti için Zemedeli'ye il tarım müdürlüklerinden uzman ekipler görevlendirildi. İlk belirlemelere göre Kırcali, Stara Zagora, Silistra kapsamında tazminat alabilecekler. Dolu ile Mücadele İcra Ajansı verilerine göre sadece son 24 saatte Sliven, Stara Zagora, Montana, Vrata ve Pleven illerinde koruma altındaki alanlarda oluşan 26 dolu hücresine karşı 630'dan fazla roket fırlatıldı. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere tüm sınır kapıları ve sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse-Gürgevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolları Altyapı Ajansı API, Simitli ile Kresna arasındaki İ1 ana yolunda 14 Mayıs'a kadar sürecek asfalt onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Onarım çalışmaları 373 ile 400. kilometreler arasındaki bölümde günün aydınlık saatlerinde gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere başkent yakınlarındaki Yana köyü civarında gece yarısından sonra meydana gelen kazada Dobriç'ten Sofya Havalimanı'na giden turist otobüsünün tıra çarpması sonucu 73 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Son 24 saatte ülkede meydana gelen diğer 22 trafik kazasında 26 kişi yaralandı. Ayın başından itibaren 177 trafik kazasında 14 kişi canından oldu, 217 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana 1889 trafik kazasında 141 kişi hayatını kaybetti, 2348 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde 15'i maddi hasarlı, 8'i konutlarda çıkan toplam 41 yangın söndürüldü. Rodopi Belediyesi'ne bağlı Ustina köyünde bir evde gaz tüpü patlaması sonucu 72 yaşındaki bir kadın yaralandı. Mıgliş'te ise yıldırım düşmesi sonucu bir evin çatısı tamamen kül oldu. Hava durumu. Yarın kuvvetli rüzgar nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Çarşamba günü ülke genelinde rüzgarlı hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 7 ila 12 derece arasında, Sofya'da 8 derece olacak. Yer yer kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Dolu ihtimali oluşacak. En yüksek hava sıcaklığı 17 ila 22 derece arasında değişirken başkentte 16 derece olacak. Karadeniz bölgesinde sıcak ve bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde kısa süreli yağmur görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 18 ila 20 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 15-16 derece olacak. Dağlarda parçalı bulutlu hava görülecek. Rila, Rodop bölgesi, Istranca ve Sakar dağlarında kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları etkili olacak. 1800 metrenin üzerinde kar yağacak. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 10-2000 metrelerde 2 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Yollar Köyden de Geçer programına hoş geldiniz. Bugün 12 Mayıs Uluslararası Bitki Sağlığı Günü. Birleşmiş Milletler 2022 yılında 12 Mayıs'ı Uluslararası Bitki Sağlığı Günü olarak belirlemiştir. Birleşmiş Milletler 12 Mayıs'ı Uluslararası Bitki Sağlığı Günü olarak belirleyerek bitki sağlığının öneminin altını çizmiş, açlığın sona erdirilmesinde, yoksulluğun azaltılmasında, çevrenin korunmasında ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında

0: Değerli dinleyiciler, uzun yıllardır farklı köylerde ağaç aşılama eğitimi veren Hristo Ivanov, Betya'ya konuşurken aşılamanın çok eskiden beri uygulanan bir yöntem olduğunu belirterek, gerek kırsal, gerek sınır, gerekse de dağ bölgesi olsun, Bulgaristan'da aşılı ağaçların bulunmadığı bir bölgenin olmadığını öne sürdü.
1: Dağlık yerlerde eski aşılı ağaçlar bulunabilir. Aşılamanın yapıldığı yerler gözle görülür. Bölgemizde bilinen en eski aşılı ağaç ise yaşı 640 yıl olarak belirlenen armut ağacı olmak üzere Romanya'da bulunmaktadır. Ağaç aşılama yöntemi insanların daha güzel ve daha iri meyve elde etmek üzere binlerce yıldır sürdürdükleri bir gelenektir,
0: diye konuştu Aşlaminatura adıyla bilinen adam. Tohumsuz üretme şekli olan aşılama sanatını babasından öğrendiğini paylaşan Hristo Ivanov,
1: "Daha küçükken fidanlık kuran babama aşılama işlerinde yardım ederdim. Aşılı fidanları topraktan çıkarıp köyün çeşitli yerlerine diker ya da köylülere verirdi. Gençken de aşı kalemlerinin anaç ağaçlara yerleştirilip tutturulmasıyla uğraştım. Yıllar sonra kendi fidanlığımı kurarak tamamen aşılama işlerine yoğunlaştım,"
0: dedi Hristo Ivanov. Değerli dinleyiciler, gerekli tecrübeyi edindikten sonra aşılama işinin inceliklerini paylaşmak üzere eğitimler düzenlemeye başlayan Hristo Ivanov,
1: "İçimden öyle geldi. Atalarımızdan gelen güzel bir iş olan ağaç aşılamasını yaymak istedim,"
0: diye belirtti. Erken aşılama sezonunun Ocak, Nisan ve Mayıs ayları arasında doğanın yeni hayata uyandığı dönemde olduğunu belirten adam, ağaçların tomurcuklanıp çiçek açtıkları bu zaman aralığında aşı kaleminin çok daha kolay tutunup güçlendiği

0: Yine anlattı. Sınır köyleri dahi Bulgaristan'ın dört bir köşesine giderek ücretsiz eğitimler veren aşılama ustası,
1: yardım etmek hayırlı bir iştir. Diğer insanlara tamam
0: başladığını ve bunun gözle görülebileceğini belirtti. Çok eskiden beri yapılan ağaç aşılama işleminin aslında iyi nitelikli bir bitkiden daha kötü nitelikli veya yaban bir bitkiye doku nakli olduğunu söyleyen Hristo Ivanov,
1: bu işlemi önce ağaç ve bitkilerde deneyen insanlar uzun yıllar sonra cesaret ederek elinde neşterle hayvan ve insanlara da aynısını yapmaya başladılar. Ağaç ve bitkilerin

0: Aç dokularla çok iyi kaynaşma özelliğine sahip ve aşılama işleminde tam da bu özellikten istifade ediliyor. Bundan 12 yıl önce düzenlenen ilk eğitimlere katılanların sayısının 15 ila 20 kişi arasında değiştiğini, o günden bu yana meraklı sayısının gittikçe arttığını söyleyen eğitmen, ilk başta aşılama ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan öğrencilerinin çok iyi sonuçlar elde etmeleriyle gurur duyduğunu ifade etti.
1: İnsanların doğayla iç içe olmaları, hele de şimdi bahar mevsiminde, muhteşem bir şey. Talip olanlara uygulanabilir, faydalı şeyler öğretiyor, yetenekler edindiriyorum. Gerek sanat veya zanaatla, gerekse de tarım veya hayvancılıkla uğraşan bir kişi, uygulamalı bilgiye sahip olunca kendi elleriyle bir şeyler yaratabilir, bir şeyleri harekete geçirebilir. Günümüzde bu kıt olan bir şeydir. Amacım daha çok insanı uygulamaya yönlendirmektir. Sonra tabiatın kendisi kendilerini bu işlere devam etmeleri için özendirir
0: diye paylaştı. Uzun yıllardır ücretsiz ağaç aşılama eğitimleri düzenleyen ve Aşlaminatura lakabıyla bilinen Hristo Ivanov.

Bitkilerle ilişkili alakası olan herkesin Uluslararası Bitki Sağlığı Günü kutlu olsun diyerek yolumuza Üç Ses Üç Saz topluluğundan bir türküyle başlamıştık. Elmayı nazik soyarlar aman aman demiştik. Ardından da biraz önce Ahmet Cumalı şu derenin armudu aman aman demişti. Bizler de böylece sevgili dinleyiciler bir aşlaminatur olarak bilinen bir kişinin öyle bahçelere, bitkilere gönül veren bir kişiyi de anlatmıştık. Değerli dinleyiciler, biraz önce Bedri Halis'in haber bülteninde de aktardığı gibi bugün Avrupa İnme Farkındalık Günü ve bizler de bu vesileyle yarın Aile Saati programında inmenin ilk belirtilerinin neler olduğunu ve yakınınızın inme geçirmesi durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiğini ele alacağız. Eğer inmenin ne olduğunu bilmeyenlere hatırlatma gerekiyorsa insült, ki son zamanlarda efendim kalp krizi ve inme, yani insült dediğimiz hastalık çok sık, hatta artık gençleri de vuruyor, gençler de bu hastalıktan efendim böyle hastalanıyor diyerek yarın Bedri Halis'in sunacağı Aile Saati programını kaçırmayın diyoruz. Çünkü bir yakınımızı, bir komşumuzu bizler de bu şekilde kurtarabiliriz dedik ve stüdyomuzda artık arkadaşlarımız sizleri bekliyor efendim. Telefonlarımızı hatırlatıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Nikolay İmren camın diğer tarafında, ben de stüdyoda Şevki, sizleri

0: O ailesi çok teşekkür ederim, çok seviyorum. Sıradaki türküyle selamlarsanız annesi Züleyha size de başarılar demiş. Bazı kelimeleri doğrusu çözemedim diyerek ben de efendim acaba telefonumuz varmış mı? Varmış, ilk telefonumuzu alıyoruz. Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Ben bugün iki doğum günü kutlamak isterim. Eğer izin verirseniz.
0: Tamam, buyurun.
1: Bugün benim kızımın doğum günü var. Sefaet adı.
0: Evet.
1: Ona çok sağlık sağlamlık dileyeyim. İşlerinde başarılar dileyeyim. Oğlunun uşağının başında duysun. Eşine de sağlamlık dileyelim. Onun adı Sefaet, eşinin adı Ahmet, çocuğunun adı Canel, kızının adı Aycan. Bir de Çernolik'ten iki kızım var benim, ekiz.

0: Alo buyurun.
1: İyi günler Şefkiye Hanım.
0: İyi günler efendim.
1: Ben Sinova'dan Fatma Hakkı.
0: Buyurun Fatma Hanım.
1: Bugün bizim arkadaşımızın doğum günü var. Biz Ahı Dudu Kazı'yız. Çilekleri bittik. Onun bugün doğum günü var. Onu selamlamak istiyoruz bütün grupa.
0: Tamam. Arkadaşınızın adı ne?
1: Şu anda söyleyeceğim. Şifyor, Servet, suyu salan Remzi, Nasif. Ondan sonra Zinet, Hava, Fatme, Urma, Remziye, Leyla. Benim adım da Fatme. De isterdik ama bilmiyorum olacak mı? Hafize Beksimova'dan evimin önü bir kaynak don isterdik ama olacak mı bilmiyorum.
0: Kaynak yok bugün Fatma Hanım. Başka kirazımız var bugün. Çünkü aşladık ya, fidanları aşlıyoruz. Elmalar, kirazlar, armutlar gelsin efendim. Sizlere kolaylıklar diliyoruz bütün grupanıza. Ve bundan sonra da sizleri yakından takip edeceğiz. Ta ahu duduları toplamaya başlayıncaya kadar.
1: Çilekte de geçin. Çok güzel çileklerimiz var.
0: Öyle mi?
1: Çok çileklerimiz var.
0: Vallahi canımız istedi. Ne yalan yapalım şimdi. Sinevoda'dan o taraftan geçenler varsa Loznitsa tarafından uğrasınlar efendim. Değil mi Fatma Hanım?
1: Öyle tamam. Hadi iyi günler size, hayırlı işler.
0: İyi günler Fatma Hanım. Gününüz bereketli olsun ve burada çok uzak bir memleketten gelmiş, yazmış mutlu. İnternet üzerinden sizi dinliyorum, yayınlarınızı keyifle takip ediyorum. Buradan Dulovo'ya bağlı Pravda köyünde yaşayan annem Ümmüş'ün doğum gününü kutluyor. Ona uzun ömürler diliyorum. Mümkünse güzel bir Türk sanat müziği parçasıyla onu selamlamak istiyorum. Oğlu Mutlu, gelini Aylan ve torunları Hazal ve Aral'dan emeğinize sağlık, iyi yayınlar dilerim. Sevgiler Mutlu Hılmi diye yazmış. Bizler de acaba sanat müziği yerine güzel bir yerli türkü dinletirsek memnun kalır mısınız diye yazdık Mutlu Hılmi'ye. Çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Size iyi günler ve başarılı yayınlar dileriz demiş. Efendim Büyük Krallık, yani Büyük Britanya'nın ülkelerinden bir tanesi olan Wales, yani Galler'den bize yazan Mutlu Hılmi'nin selamları Pravda köyünden annesi Ümmüş'e gitti dedik ve hemen telefonumuzu aldık. Alo buyurun.
2: Buyurayım.
0: Buyurun.
2: Alo, iyi günler.
0: İyi günler. Sadece radyonun sesini kapatabilirseniz, benim sesim de oradan geliyor.
2: Kapattık.
0: Tamam buyurun.
2: Bugün bizim bir arkadaşımızın doğum günü var. Onu kutlamak, tebrik etmek istiyoruz. Buraya biz de bütün kızlar onun arkadaşları olarak toplandı.
0: Nereden, onun, kimler o kızlar? Size, buyurun.
2: Biz Tervel'den, Necmi ablam da Tervel'de. Onun arkadaşı birisi ben, Zeburiye.
0: Tamam.
2: Diğer arkadaşı Seyde. Diğer arkadaşı Sevgül. Ve oğlu Fikret yanımızda. Hepsimiz onun 79. yaş gününü kutluyoruz. Ona sağlık, sıhhat, mutluluk diliyoruz. 80 yaşında görmeyi istiyoruz. Onun yübileyini hep beraber kutlamak istiyoruz.
0: Daha nice 79 yıllara diyoruz Tervel'den Necmi ablamıza, böyle bütün kızlara, genç kızlara, orada çünkü toplanan hepsi genç duyduğunuz gibi. Evet. Hepsi efendim, evet. Bugün böyle Necmi ablayı yalnız bırakmamış, güzel, evet, bir doğum günü sürprizi yapmışlar. Muhabbetiniz bol, kahveniz bol köpüklü olsun efendim.
2: Amin, teşekkür ederiz. O da bizlere çok güzel börekler, kekler yapmış, kahveler pişirmiş, çaylar yapmış. Onunla da her gün böyle, burada bir dağımız var, yürüyüş yerimiz var, oraya her gün çıkıyoruz. 79 yaşında olmasına rağmen çok güzel, böyle kendisi dinç, ayakta. O yüzden de onu hep böyle radyodan kutlamak istedik.
0: Tabii ki efendim, çok mutlu olduk. Böyle öğlen saatinde o hepsini sıraladığınız yemekler, efendim çaylar, kahveler, afiyet, evet, şeker olsun diyoruz. Ve Tervel'e sevgi ve saygılarımızı ilettikten sonra hadi ilk türkümüzü biz şimdi dinletelim. Eski Kovarovgrad, şimdi Şumen Tiyatrosu nezdindeki folklor grubu söyleyecek ve Yüce Dağ Başında Üç Ağaç Kiraz diyecek.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün Dünya Fatmalar Günü ilan ediyorum. Üçüncü Fatma Hanım bizi arıyormuş. Alo, buyurun efendim. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Fatma Tahir Fatolis, Sebastian oğlumun doğum günü var. 24 Mayıs'ta da 27 yaşını dolduruyor.
0: Merhabalar Fatma Hanım önce.
1: Merhaba.
0: Tamam efendim, kutluyoruz o zaman oğlunuzun.
1: Kınayı yakmışlar yerine diye şarkı isteyeceğim, olur mu?
0: Kınayı yakmışlar bir türkü bugün yok ama sırada başka güzel Kadriye Latif'in güzel bir türküsü var Fatma Hanım.
1: Tamam.
0: Tamam, teşekkür ederiz. Kırcalı'nın Zlatulis köyünden Fatma Hanım da arayınca 3 Fatma arda arda oldu. Bu doğrusu çok nadir oluyor ama ne güzel bir tesadüf. Sevgili dinleyiciler, bir mektubumuz geldi dün. Zaritsa köyünden Nebat ablamız yazmış. Sayın Sofya Radyosu sunucuları, canlarım, kızlarım benim, nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Ben Silistra Sancağı Zaritsa köyünden Nebat ablanız. Şimdi dostlarımı selamlamak istiyorum. Berih'in Ludogorci köyünden Naci anneyi ve Zekeriye dedemi, Razgırat'tan Bera ablamı, Kapinufci'den Sadi Feyle, Ömer ailesini ve Listet köyünden Safi Nas'la eşi Fehimi. Onları güzel bir Kadriye Latif türküsüyle selamlamak istiyorum. Sarı gülüm var benim türküsü olabilirse. Öğlen ve akşam yayınlarınızı bekliyorum. Gününüz iyi olsun, hayırlı işleriniz olsun demiş. Benim kızlarım Bedriye, Şevke, İmren

0: Ve tane. Bütün ekibimizi sıralamışsınız sevgili Nebat ablamız. Bir de böyle çiçek göndermiş. Çok güzel pembe ve mavi çiçek. Doğrusu kurumuşlar. Ama nasıl çiçek olduğunu ben bir türlü çözemedim. İlk defa böyle çiçek gördüm. Ama gönlüne sağlık Nebat abla böyle bahçesinden çıkarmış. Köküyle birlikte göndermiş. Gerçekten görmeniz gerekiyor. Bizim stüdyomuza böyle güzel renk ve mis koku saçtı çiçekler diyebiliriz. Bizler de efendim Kadriye Latif'in Sarı Gülüm Var Benim türküsünü hazırladık. Ama sevgili dinleyiciler bir iki mesajımız da var. Remziye İbrahim bize dün yazmış canlı yayınımız sonrası. İyi günler, iyi yayınlar sevgili ve saygılı sunucularımız. 12 Mayıs'ta Şumen'de oturan Ayşe ablamın doğum günü var. Sizden ricam ablamın adına çok güzel türküleriniz var. Onun ismine özel ve güzel bir türküyle selamlar. Varsanız çok mutlu olurum. Sizlere şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beni tanıyan herkese gitsin. Sıradaki türkü demiş. Tabii ki Remziye İbrahim ablanız Şumen'den bugün efendim mutlu bir doğum günü kutlasın hep beraber diyoruz. Bizler de sevgi ve saygılarımızı efendim gönderiyoruz. Silistra'nın Kolarovo köyünden Mergül bize yazmış. Bugün 12 Mayıs'ta Ayşegül annemizin doğum gününü kutlamak isteriz. Kız kızları Esma, Esengül, damatları Güler, Yüksel, Aldeniz, Svatular yani dünüşüler Lütfi, Fatme ve Ayşe, torunları Kadir, Aykut, Cansu, Cansel, Ecem, Güray, Mirel, sağlık ve sağlamlık diliyoruz. 5 ay oldu babamızı kaybettik. Saygılar, sevgiler diye yazmış Mergül Osman. Başınız sağ olsun sevgili Mergül Osman. Annenizi yanında olmaya devam ettiğini için efendim buradan Allah sizden razı olsun diyerek Ayşegül annemizin doğum gününü bizler de bugün kutluyoruz. Melat Ferhat bize hani zambak dediğimiz şu anda bahçelerde büyük mor mor çiçekler açan o çiçeklerin fotoğrafını göndermiş ve cümlenize anneler gününüz kutlu mutlu olsun. Tüm annelere hoşça kalın, sağlıkla kalın demiş. Bizler de bütün çiçekleri bütün annelere efendim armağan ediyoruz ve yeni telefonumuzu alıyoruz. Alo buyurun.
1: Bradvar'dan arıyorum.
0: Evet.
1: Arkadaşlarımı selamlamak istiyorum bir şarkıyla. Cevizin yaprağı.
0: Siz kimsiniz?
1: Ben Aygün, Bradvar'dan arıyorum.
0: Evet, Silistra'nın Bradvari köyünden. Peki siz evet. Profesör İşirkova'ya yakınsınız. Sizde dolu var mıydı Aygün
1: evet,
0: Bey?
1: Evet, vardı, vardı. İşirkova'da çok yağmur yağdı, dolu yağdı.
0: Smilets'te yağmış.
1: Evet, çok
0: peki,
1: yağmur vardı.
0: Peki zarar var mıydı?
1: Zarar şeyden çamurları falan yolun üzerine indirmiş. Ya dolu yağmış işte.
0: Ama bahçelerde fidanlar, zarar ağaçlar zarar gördü mü?
1: Evet, evet, her şey.
0: Ne yazık ki.
1: Çok su oldu her taraf.
0: Ne yazık ki nedense geçen senede aynı dönemde o bölgede yine vardı. Büyük geçmiş olsun Aygün Bey. Buradan Bradvari'ye, Profesör Şirkovo'ya, Smilet Köyü'ne ve sevgili dinleyiciler bugün ve yarın yine uyarı var. Mümkünse efendim gök gürültülü yağışlar var. Ceviz biraz önce Aygün'ün Bey'in de istediği gibi ceviz altına durmayın, ağaç altına durmayın, kiremitler altına durmayın ve kendinizi koruyun efendim. İnşallah dolu yağışlar. Yağışları tahmini uyarısı gerçek olmaz diyerek söz verdiğimiz gibi Kadriye Latif'ten seçtiğimiz türküyü dinletiyoruz. Sarı Gülüm Var Benim.

Canlı yayınımız devam ediyor. Yollarımız nereden geçecek? Hangi bahçeden, hangi çiçeklerin arasından geçecek derken efendim bizim dostumuz Metin İsmailov yazdı ama farklı bir konuyla huzurumuzda. Bir duyuru yapmış. Memleketim Omurtağa bağlı Osmanlar, Visok köyümüzden selamlar. İyi yayınlar Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü köyümüzde geleneksel hale gelen yağmur, sağlık, bereket duamıza köylüm adına başta tüm ekibinizi, dinleyenlerinizi, sevdiklerinize, yakın köylülerimize, 70'ten 77'ye herkesleri aramızda görmekten şeref duyarız. Şimdiden Allah kurbanlarımızı ettiğimiz dualarımızı kabul eylesin inşallah. İyi ki varsınız demiş Metin İsmailov. Sevgili dinleyiciler, cumartesi günü eğer yakınınızdaysa veya gitmek istiyorsanız Omurtağa bağlı Visok köyünden, Metin İsmailov'un da baba köyü, baba ocağı olan bu köyde

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunacağız. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köyden de Geçer programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. İlerici Bulgaristan hükümetinde ilk istifa geldi. Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrovski, Tarım Bakanlığı Bulgaristan'daki üreticilerinin rekabet gücünü arttırmak için çalışacak açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Üsküp, Avrupa Birliği müzakerelerini hızlandırmalı açıklamasında bulundu. Silistra'da yağış ve dolu köylerde su baskınlarına yol açtı. Yarın kuvvetli rüzgar nedeniyle 20 il için sarı kod uyarısı yapıldı. Şimdi haberler. BNR muhabiri Andrei Borisov'un aktardığı habere göre doçent Asya Pancerova Erasmus programı kapsamında çıkar çatışmasına karıştığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden sonra Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Pancerova istifa gerekçeleri arasında son günlerde ortaya çıkan kamuoyundaki gerginliği öne sürdü. BNR muhabiri Keti Trençeva'nın bildirdiğine göre akademisyen Nikolay Denkov durumu ilk dile getiren kişi oldu ve bakan yardımcısı Pancerova'nın derhal istifa etmesi veya istifası

Şu ifade edilmiş bir tutumu var. Bu artık ikili bir konu değil. Avrupa Birliği ile aday ülke arasındaki bir müzakere meselesidir. Bugün bu tutum bir kez daha teyit edildi. Bu konuda Bulgaristan'da geniş bir siyasi uzlaşı bulunmasından memnunum ve bunu Kuzey Makedonyalı muhtaraplarımıza da ilettim ifadelerini kullandı. Silistra bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu Smilet ve Profesör İşirkubu köylerinde su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları tahliye kanallarının taşması sonucu evleri ve sokakları su altında bırakırken yol yüzeylerinde çamur birikimleri oluştu. Dolu tanelerinin nohut büyüklüğünde olduğu bildirildi. Her iki köyde evler, bahçeler ve tarım arazileri su altında kalırken sokaklar sel sularından etkilendi. Profesör İşirkubu köy muhtarı Ventislav Marinov, yağışlar ve dolu nedeniyle herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını ancak yağışların salı günü de devam ettiğini bildirdi. Silistra Belediye Başkanı Aleksandr Sabanov, tarım kooperatifleri tarafından sağlanan iş makineleriyle temizlik çalışmalarının ardından sokakların yıkanacağını açıkladı. Bölgede benzer bir durumun geçen yılda yaşandığını ve Smilet köyünün iki kez selden etkilendiğini hatırlatan BNR Silistra muhabiri Nezabravka Kirova, o dönemde drenaj kanallarının temizlenmesi için finansman talebinde bulunulduğunu ancak kurumlar arası komisyondan henüz yanıt alınmadığını bildirdi. Tarım Bakanlığı Basın Merkezi'nin bildirdiği üzere son 24 saatte etkili olan dolunun ekili alanlarda yol açtığı zararının tespiti için Zemedeliye İl Tarım Müdürlüklerinden uzman ekipler görevlendirildi. İlk belirlemelere göre Kırcalı, Starzagora, Silistra, Pleven ve Sliven illerinde tarım arazilerinin zarar gördüğü bildirildi. Tarım üreticilerinin hasarın meydana gelmesinin ardından 10 gün içinde inceleme talebinde bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. Başvurular doğrultusunda dolu dahil olumsuz hava koşulları nedeniyle %100 zarar gören tarım arazileri için hasar tespit tutanakları düzenlenecek. Belgeler belediyelere bağlı tarım hizmetleri birimlerinde kabul edilecektir. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından çiftçiler olumsuz iklim koşullarının neden olduğu zararları telafi etmek için devlet yardımı kapsamında tazminat alabilecekler. Doluyla Mücadele İcra Ajansı verilerine göre sadece son 24 saatte Sliven, Starzagora, Montana, Vratsa ve Pleven illerinde koruma altındaki alanlarda oluşan 26 dolu hücresine karşı 630'dan fazla roket fırlatıldı. Değerli dinleyiciler, Karayolları Altyapı Ajansı API, Simitli ile Kresna arasındaki bir ana yolunda 14 Mayıs'a kadar sürecek asfalt onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Onarım çalışmaları 373 ile 400. kilometreler arasında bölümde günün aydınlık saatlerinde gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere başkent yakınlarındaki Yana köyü civarında gece yarısından sonra meydana gelen kazada Dobriç'ten Sofya Havalimanı'na giden turist otobüsünün tıra çarpması sonucu 73 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Son 24 saatte ülkede meydana gelen diğer 22 trafik kazasında 26 kişi yaralandı. Hava durumu. Yarın kuvvetli rüzgar nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Çarşamba günü ülke genelinde rüzgarlı hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında, Sofya'da 8 derece olacak. Yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 17 ile 22 derece arasında, başkentte 16 derece olacak. Karadeniz bölgesinde sıcak ve bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde kısa süreli yağmur görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 18-20,
Deniz suyu sıcaklığı 15-16 derece olacak. Dağlarda parçalı bulutlu hava görülecek. Rila, Rodop bölgesi, Isranca ve Sakar dağlarında kısa süreli gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

0: 1800 metrenin üzerinde kar yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 10, 2000 metrelerde 2 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız değerli dinleyiciler. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Sergey Vartavaryan'la birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, sırada ilki sağlık haberimiz var. Bugün Avrupa İnme Farkındalık Günü. İnme vakalarında hızlı müdahale ve doğru bilgi paylaşımı hayati önem taşıyor diyerek Razgrad Hastanesi'nde Açık Kapılar Ayı başlıyor. Bu haberi ardından sevgili dinleyiciler, Meral Azizoğlu'nun seslendirdiği Canım Doktor.

0: ikisini kollarım.
1: Bir elinde cura, çal bura bura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra. Küçük hanım geliyor,

civanım. Doktor doktor limanım. Ne istersen alayım. Yeter ki senin olayım.

0: Değerli dinleyiciler, bugün Avrupa İnme Farkındalık Günü. İnme vakalarında hızlı müdahale ve doğru bilgi paylaşımı hayati önem taşıyor diyerek her yıl 40 binin üzerinde Bulgaristan vatandaşı inme geçirmektedir. BNR muhabiri Elena Beykova'nın haberine göre Avrupa İnme Farkındalık Günü kapsamında Sofya'daki Sveta Anna Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden nörologlar inme geçiren bir kişinin mümkün olan en hızlı ve en güvenli şekilde acil servise ulaştırılması gerektiğini belirtti. Nörolog Dr. Emilian Gulev, evde bir kişinin inme geçirmesi halinde ambulansın geliş süresinden daha kısa sürede yakınları tarafından hastaneye ulaşım sağlanabiliyorsa, hastanenin acil servise vakit kaybetmeden ulaştırılması riskinin alınmasının gerektiğini belirterek hızlı naklin hayati önemine dikkat çekti ve doktorların en hızlı şekilde müdahale edebilmesine katkı sağlayacak bilgilerin önemine vurgu yaptı.
1: Трябва да знаем точния час кога се е случил потенциално, нали, съдови инцидент. Приема и
0: инменин там оларак хан

Sevgili dinleyiciler, Razgat Hastanesi'nde Açık Kapılar Ayı başlıyor. Öğrenci ve meraklı olan herkese yönelik olan etkinlikle hemşirelik mesleğinin önemine dikkat çekiliyor. Razgat'taki Sveti Ivan Rilski Tam Teşekkürlü Hastanesi Açık Kapılar Ayı düzenliyor. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada bu girişimin hemşirelerin her gün verdikleri emek, hastalara gösterdikleri ilgi ve mesleğe olan adanmışlıklarına duyulan saygının ifade edilmesi amacıyla düzenlenmekte olduğu belirtildi. 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü'ne ithaf edilen Açık Kapılar Ayı etkinliğiyle toplumun dikkatinin sağlık hizmetleri sisteminde en önemli mesleklerden biri olmakla birlikte gerekli değeri görmeyen hemşireliğe toplumun dikkatini çekmesi hedefleniyor. Razgat Hastanesi'nde 12 Mayıs

Şu ellerin vatanında canıma yetti sıla hasreti. Madem ki değiştiriyorum dünyamı, sal beni doktor. Son defa göreyim sılama, göreyim de toprağına yüzüm süreyim. Yadellerde değil doktor, sal beni doktor, sal beni sılamda öle.

0: Farkındalık Günü ve bizler de bu vesileyle yarın Aile Saati programında inmenin ilk belirtilerinin neler olduğunu ve yakınınızın inme geçirmesi durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiğini ele alacağız. Eğer inmenin ne olduğunu bilmeyenlere hatırlatma gerekiyorsa insült, ki son zamanlarda efendim kalp krizi ve inme, yani insül dediğimiz hastalık çok sık, hatta artık gençleri de vuruyor, gençler de bu hastalıktan efendim böyle hastalanıyor diyerek yarın Bedri Halis'in sunacağı Aile Saati programını kaçırmayın diyoruz. Çünkü bir yakınımızı, bir komşumuzu bizler de bu şekilde kurtarabiliriz dedik ve stüdyomuzda artık arkadaşlarımız sizleri bekliyor efendim. Telefonlarımızı hatırlatıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Nikolay İmren camın diğer tarafında, ben de stüdyoda Şevke, sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Gerek mektuplarla, gerek gelen mesajlarla, tabii ki bizler de hazırladığımız, Nikolay'la birlikte hazırladığımız birbirinden güzel türkülerle programımızda saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız dedik ve dün kalan bir mesajı ben şimdi aktarmak istiyorum. Züleyha İsmail dün bize yazmıştı. Son dakikalarda Sayın Sofya Radyosu Mayın 9'unda Şumen'de Arena'da ikinci master'ını bitirdi. İsmi Selim Nas olacak herhalde. O ailesi çok teşekkür ederim, çok seviyorum. Sıradaki türküyle selamlarsanız annesi Züleyha size de başarılar demiş. Bazı kelimeleri doğrusu çözemedim diyerek ben de efendim, acaba telefonumuz varmış mı? Varmış, ilk telefonumuzu alıyoruz. Alo, buyurun.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Ben bugün iki doğum günü kutlamak isterim. Eğer izin verirseniz.
0: Tamam, buyurun.
2: Bugün benim kızımın doğum günü var. Sefaet adı.
0: Evet.
2: Ona çok sağlık sağlamlık dileyeyim. İşlerinde başarılar dileyeyim. Oğlunun uşağının başında dursun. Eşine de sağlamlık dileyeyim. Onun adı Sefaet, eşinin adı Ahmet, çocuğunun adı Canel, kızının adı Aycan. Bir de Çernolik'ten iki kızım var benim, ekiz. Birisi Elis, birisi Eda. Onların da bugün doğum günleri var. Onun anne anasının adı Hayriye, babasının adı İlhan. Bir de küçük kardeş var, Mirhan. Babaannesinin adı da Nurcihan. Onları da çok selamlamak isteyeyim güzel bir türküyle.
0: Evet, sırada güzel bir türkümüz var. Vodno köyünden Fatma Hanım aradı zannedersem.
2: Evet, evet.
0: Tamam, benim Fatma Hanım.
2: Benim sesimi hiç belleyemediniz ya.
0: Bugün belledik Fatma Hanım. Söyledik. Alo, zaten o. Söylemediniz isminizi. Ben bildim isminizi.
2: Tamam. Başkalarına Evanta, Çikagata,
0: Aşem. Yani bugün böyle eleştiriyle mi başlayacağız? Bazen seçemiyoruz sesleri karışmasın diye Fatma Hanım, ama genelde rica ediyoruz. Herkes yayına katılırken ismini söylesin rica ediyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Fatma Hanım'ın da mesajlarını böyle aldık. Yani böyle eleştiriyle de biraz başladı Fatma Hanım. Her zaman böyle sesini tanıyamadığımızdan dolayı memnun değil, ama bugün tanıdık. Sizler de şahitsiniz dedik ve diğer telefonumuza ses açtık. Alo, buyurun. Alo, buyurun.
3: İyi günler Şevkiye Hanım.
0: İyi günler efendim.
3: Ben Sinova'dan Fatma Hakkı.
0: Buyurun Fatma Hanım.
3: Bugün bizim arkadaşımızın doğum günü var. Biz ahududu kazıyız. Çilekleri bittik. Onun bugün doğum günü var. Onu selamlamak istiyoruz bütün grupa.
0: Tamam. Arkadaşınızın adı ne?
3: Şu anda söyleyeceğim. Şifyor Servet, suyu salan reyimizin

selamlamak istiyorum. Oğlu Mutlu, gelini Aylan ve torunları Hazal ve Aral'dan. Emeğinize sağlık, iyi yayınlar dilerim. Sevgiler Mutlu, Hilmi diye yazmış. Bizler de acaba sanat müziği yerine güzel bir yerli türkü dinletirsek memnun kalır mısınız diye yazdık Mutlu Hilmi'ye. Çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Size iyi günler ve başarılı yayınlar dileriz demiş. Efendim, büyük krallık.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün Dünya Fatmalar Günü ilan ediyorum. Üçüncü Fatma Hanım bizi arıyormuş. Alo, buyurun efendim. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Fatma Tahir Satolis. Sebastian oğlumun doğum günü var. 24 Mayıs'ta da 27 yaşını dolduruyor.
0: Merhabalar Fatma Hanım önce.
1: Merhaba.
0: Tamam efendim, kutluyoruz o zaman oğlunuzun.
1: Kınayı yakmışlar yerine diye şarkı isteyeceğim, olur mu?
0: Kınayı yakmışlar bir türkü bugün yok ama sırada başka güzel Kadriye Latif'in güzel bir türküsü var Fatma Hanım.
1: Tamam.
0: Tamam, teşekkür ederiz. Kırcalı'nın Zlatulis köyünden Fatma Hanım da arayınca 3 Fatma ard arda oldu. Bu doğrusu çok nadir oluyor ama ne güzel bir tesadüf. Sevgili dinleyiciler, bir mektubumuz geldi dün. Zaritsa köyünden Nebat ablamız yazmış. Sayın Sofya Radyosu sunucuları, canlarım, kızlarım benim, nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Ben Silistra Sancağı Zaritsa köyünden Nebat ablanız. Şimdi dostlarımı selamlamak istiyorum. İsperih'in Ludogorci köyünden Naci anneyi ve Zekeriye dedemi. Razgırat'tan Bera.

0: da olmaya devam ettiğiniz için efendim buradan Allah sizden razı olsun diyerek Ayşegül annemizin doğum gününü bizler de bugün kutluyoruz. Melat Ferhat bize hani zambak dediğimiz şu anda bahçelerde büyük mor mor çiçekler açan o çiçeklerin fotoğrafını göndermiş ve cümlenize anneler gününüz kutlu mutlu olsun. Tüm annelere hoşça kalın, sağlıkla kalın demiş. Bizler de bütün çiçekli.
1: Üzerine indirmiş ya, doluyormuş işte.
0: Ama
1: Çoğu
0: bahçelerde
1: evlerde zarar
0: fidanlar,
1: görmüş.
0: ağaçlar zarar gördü mü?
1: Evet, her şey.
0: Ne
1: Soğan,
0: yazık ki.
1: sarımsak, çok su oldu her taraf.
0: Ne yazık ki nedense geçen sene de aynı dönemde o bölgede yine vardı. Büyük geçmiş olsun Aygün Bey. Buradan
1: Teşekkür ederim, teşekkür
0: Bradvarya,
1: ederim herkese.
0: Profesuri Şirkovo'ya, Smilet köyüne ve sevgili dinleyiciler bugün ve yarın yine uyarı var. Mümkünse efendim gök gürültülü yağışlar var. Ceviz biraz önce Aygün'ün beyin de istediği gibi ceviz altına durmayın, ağaç altına durmayın, kiremitler altına durmayın ve kendinizi koruyun efendim. İnşallah dolu yağışları tahmini uyarısı gerçek olmaz diyerek söz verdiğimiz gibi Kadriye Latif'ten seçtiğimiz türküyü dinletiyoruz. Sarı gülüm var benim.

canlı yayınlarımıza 70'ten 77'ye herkesleri aramızda görmekten şeref duyarız. Şimdiden Allah kurbanlarımızı ettiğimiz dualarımı 6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak ve türkümüzü de buna göre özel olarak seçtik. Ahmet Yusuf söyleyecek. Hayat budur, giden gelmez diyecek.

Vazgeç gönül bu sevdadan dedi Ahmet Yusuf. Ben sevdadan vazgeçen kimseyi görmedim, duymadım, duymayacağım da herhalde sevgili dinleyiciler. Ama bir söz bu kadar mı güzel olur, sözleri bu kadar mı güzel olur bir türkünün derken son türkümüze geldik. Biraz önce Remziye İbrahim Şumen'de oturan Ayşe ablasının doğum günü kutlamıştı ve ismine özel bir türkü rica etmişti. Nikolay zaten öyle bir türküyü hazırlamıştı. Ayşeler güzel olur diyecek üç ses üç saz ve bugün Dünya Fatmalar Günü olmasına rağmen bütün Ayşelere de armağan ediyoruz. Huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın.